Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

haber ulaştı. Duyanların dimağları dolaştı. Ömrü billah vatan için çalıştı. Şeyhül Muharrir'in hakka yürüdü. Ağlamaktan kirpiklerim çürüdü. Biz gider Hükkabahlı'nın dalından, hakkı seven ayrılmasın yolundan. Arıya da faydası yok balından. Millet için hep çalıştı didindi. Ben diyem ki cennettedir o şimdi. Serin eser kırk kuyunun yelleri, Tevrüzü gül yedi veren gülleri, çağaların şirin tatlı dilleri. Selam söyle Harput'taki geline, çok özledim hasret kaldım diline. İt yokuşundan çıkan yorulur, yorulanda dar kapıda durulur. Fehmi Çavuş, Harput senden sorulur. İki çay ver Kabahlı'nın Sıtkı'ya, rahmet olsun kafafların Hakkı'ya. Hamit dayım mezreden gelende, harmanda sohbet var çay demlenende. Kirvememi demlikler devrende, ne güzeldi geceleri göllü.

dağlardan, aşırdılar bahçelerden, bağlardan. Giden gitti, bize kalan sağlardan. Ömer emim, senin ömrün var olsun. Var oldukça Hızır sana yar olsun. Emoğlu servet bize gelirdi, dilinde şiirler dize gelirdi. Sazımda türküler söze gelirdi. Biz söylerdük, Sarıkaya dinlerdi. Eğlenceler sabahaten sürerdi. Yatsı okunurdu Sara Hatun'da. Gönüller bir idi Allah katında. Yuhumuz gelip de damda yatanda, gece bocikleri durmaz öterdi.

0: Fatma'ya. Kız biz gidiyük, haber verin Fatma'ya. Feyzi Baba kürdi tutar inceden, Zülfü kardeş ses getirir yüceden. Doyum olmaz bu efsunlu geceden, gümüşlü gırnatan şimdi kim çaldı? Karabiber Halil yetim mi kaldı? Dönbekçi Selo'dur köyleri sayan, aklını yitirir bet sesin duyan. O da hoş adamdı Allah'a ayan. Velhasılı hepsi garip gittiler. Belki o tarafta
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

zornacı çal, davulcu vur kardeş. Bugün 1 Aralık günü, türküler söylensin meydanlarda. Demir yap yumruklarını, vur mermer göğsüne, yılların özlemi bu. Giyin bebacım giyin, basmadan fistanını. Hani zubunun, kuşun nerede? Hani küçüklü yemenin babo? İlikle kırk düğme yeleğini, mendil elde, şal belde. Alın açık, ayakta çarık, bir ereyhen dalı tak ah göksünün üstüne. Nara at hoyratça meydanlarda bugün. Çal Abdo çal, dik hava olsun. Sonra bağla lorkeyi, katıl halaya tililiği çalanam. Uyalı yazman başında olsun, gurur dolu göğsünle haykır. Hani ipek mendilin elinde, bugün 1 Aralık günü. Senin, benim, bizim günümüz. Selama dursun bugün bulutlar, İnceden inceye iliklerimizi ıslatan bir yağmur yağsın. Sevinç gözyaşları dökün, sazlarda duygular dile gelsin. Manilerle, gazellerle, şiirlerle. Coşun, bağırın, eğlenin, haykırın. Bugün Adıyamanımın sevgi ve mutluluk günüdür babam.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Andüye FM.
1: Kamu spotu.
2: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
3: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
2: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
4: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
2: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ay, çok sıcak oldu.
2: Anne bakın çok tatlı değil anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Tatlı değil mi?
3: Dur kızım dur, şimdi babaannenle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görmeyelim.
3: Tamam tamam geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
5: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise, kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak, akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adıyaman Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu. Saygıdeğer halkımız, sizleri telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ve himayelerinde düzenlenen 2. İletişim Şurası'na katıldı. Etkinlikle ilgili Rektör Keleş, iletişimin yalnızca bilgi aktarımının ötesine geçerek stratejik bir güç haline geldiği günümüzde, yapay zeka okuryazarlığı, dijital dönüşüm, etik habercilik ve dezenformasyonla mücadele gibi önemli başlıklar, ülkemizin iletişim yüzyılı doğrultusunda kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye Yüzyılı İletişim Yüzyılı temasıyla düzenlenen bu anlamlı organizasyonun ülkemiz, iletişim camiamız ve akademik dünyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar ev sahipliğinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programına katıldı. Konuya ilişkin Rektör Keleş, program kapsamında üniversitelerimizin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve iklim diplomasisi alanındaki rolüyle COP31 sürecine yönelik yol haritası ele alındı. Adıyaman Üniversitesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve bilim diplomasisi alanlarında sorumluluk almaya, bilimsel birikimimizle ülkemizin COP31 vizyonuna ve sürdürülebilir gelecek hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde İbn-i Bakce'nin hayatını anlatmaya çalışacağız. Batı İslam dünyasında yetişen ilk Müslüman filozof olan İbn-i Bakce, felsefi disiplinlerde en güçlü fikir adamlarından biridir. Endülüs'ün kuzeyindeki Saragusa şehrinde doğan İbn-i Bakce'nin 1077 yılında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. 11. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Saragusa şehrinin idareciliğini yapan Arap asıllı Tücibilere mensup olması dışında ailesi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Gençlik yıllarını Saragusa'da geçiren İbn-i Bakce, önemli bir eğitim ve kültür merkezi olan bu bölgede iyi bir tahsil görmüştür. Döneminin önde gelen ilim adamlarından dersler almış ve onlarla yaptığı ilmi tartışmalarla erken yaşlardaki ilmi donanımını ortaya koymuştur. İbn-i Bakce, tahsil hayatına İslami ilimleri öğrenmekle başlamış ve ilk önce Kur'an'ı ezberlemiştir. Ardından sırasıyla müzik, astronomi ve mantıkla uğraşmış, daha sonra da tabiat ilmine geçmiştir. Öğrenimine 12. yüzyılın başlarında İşbiliye'de devam eden İbn-i Bakce, burada ilmi ve felsefi konularda belli bir yetkinliğe ulaşmıştır. Seyyid el-Mühendis'ten geometri okumuş, hatta hocasının görüşlerine bir takım ilavelerde bulunmuştur. Bu arada Saragusa'ya vali tayin edilen İbn-i Tifelvit ile İbn-i Bakce arasında oluşan dostluk, İbn-i Bakce'ye vezirlik yolunu açmış ve valinin ölümüne kadar süren bu münasebeti İbn-i Bakce şiirlerinde ortaya koymuştur. İbn-i Bakce, Saragusa'nın 1118 senesinde Hristiyanlar tarafından istila edilmesi üzerine doğduğu şehirden ayrılarak bir daha da oraya dönmemiştir. Şatibe'ye vardığında zındıklık suçlamasıyla hapse atılmış ve bu hapis hayatı esnasında boş durmayarak geometri çalışmıştır. Hapis döneminden sonra Mağrib'e giderek burada saraya sığınan İbn-i Bakce, uzun yıllar vezirlik ve saray tabipliği yapmış ve bu sırada bazı eserlerini tamamlama fırsatı bulmuştur. İbn-i Bakce, bilim ve felsefe alanındaki üstünlüğü yanında şiir ve müzik konusunda da derinlik kazanmış, kaside, gazel, müveşşah, medih ve hiciv türünde birçok şiiri günümüze ulaşmıştır. Müzikteki otoritesiyle felsefedeki şöhretini bile gölgede bırakacak bir üne sahip olmuş, ancak müzik adamı olarak İbn-i Bakce'nin şöhret ve yetkinliğini destekleyecek miktarda eseri günümüze ulaşmamıştır. Eserlerinde zaman zaman ayet ve hadislerden alıntılar yapan İbn-i Bakce, aynı zamanda şiire sık sık başvurmuştur. Ayrıca Aristo'nun çeşitli eserlerini şerh etmiş ve onları model alarak bazı telif çalışmaları da yapmıştır. İbn-i Bakce, ortaçağ filozofu olarak özellikle astronomi ve tabiat felsefesinde bir takım yeni yorumlar getirerek kendinden sonraki filozoflar kanalıyla batıda yankılar uyandırmıştır. Bununla birlikte hareket ve dinamik alanlarında ileri sürdüğü görüşlerle modern fiziğin kuruluş aşamasına ciddi katkılar sağlamıştır. İbn-i Bakce'ye göre felsefenin temel konusu insan ve insanın mutluluğu üzerinedir. Felsefesinde insanı evrenin küçük bir modeli olarak ele almış, onun tabi, hayvani ve akli yönlerine işaret etmiş, insanı mutlu kılacak temel ilkeleri belirlerken de psikolojiyle derinlemesine ilgilenmiştir. Çeşitli dönemlerde hocalık da yapan İbn-i Bakce'nin öğrencisi olarak zikredilenlerin başında bir ilim ve devlet adamı olan İbnül İmam yer almaktadır ki, İbn-i Bakce'nin eserleri onun sayesinde günümüze ulaşmıştır. Ayrıca bazı risalelerini öğrencisine hitaben kaleme almıştır. Metafizikten müziğe kadar pek çok alanda eser kaleme alan ve eserlerinin çoğu günümüze kadar ulaşan İbn-i Bakce, sıkıntı ve tehlikelerle dolu bir hayat yaşayarak 1139 yılında Fas'ta vefat etmiştir. İbn-i Bakce'den bahsettik. Örnek şahsiyetlerin sonraki bölümünde yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

efendim. Her başlayan biter. Her doğan ölür. Hayat bir döngüdür. İnsanlık ümmet ümmettir. Sırası gelen gider, gidenin yerine yenisi gelir. Kuşaklar böyle oluşur. Nesiller böyle devam eder. Biz mümin ve Müslümanlar hayatın geçiciliğine iman ediyoruz. Hayat bir imtihan alanı, bir varoluş alanı. Kendini gerçekleştirme, seçim yapma, yani bir tercih yapma alanı. Burada yapacağımız tercihlerin devamıdır aslında ahiret. Ama net olan bir şey var biz İslam'a iman eden insanlar için. Yeryüzünde Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'in sünnetine sımsıkı sarılan ve o yolda bir hayat ortaya çıkaranlar ahirette hoşlukla, esenlikle karşılanacaklar ve güzel bir yurt edinecekler. Bu yurdun adıdır cennet. Ve bir de iyi karşılanmayacak. Yeryüzünde Allah'ı unuttukları için Allah'ın da kendilerini unutacağı kişiler var. Onların sonu karanlık, hüsran, hezimet, azap. Onlar pişmanlık yurduna varacaklar. Çileyle, acıyla, azapla. Bu yurdun adıdır cehennem. Değerli dostlar, cennet ve cehennem 7'den 70'e bilinen kelimeler. Bunu nasıl mı söylüyorum? Efendim, cennet ve cehennem kelimeleriyle kurulmuş birçok deyimimiz var. Mesela böyle güzel, bakımlı, yani böyle çok hoşa giden yerlere ne diyoruz? Cennet gibi diyoruz, değil mi? İşte çok yaygın bir deyim, cennet gibi. Sonra cennete çevirmek diyoruz. Bir yeri temiz, bakımlı, güzel bir yer durumuna getirmeye. Ve tabii cennete dönmek deyimi de var. Güzel, rahat, yaşanılır, bakımlı bir yer durumuna gelmek anlamında. Uzun süre görünmeyen kimseler için söylediğimiz yüzünü gören cennetlik ifadesi, ki bu da bir deyim. Sonra kişinin istediği şeyi elde edebilmesi için bir yol gösterenin olması gerektiğini ifade eden bir deyim olarak delilsiz cennete bile girilmez ibaresi. Evet, efendim, bunlar içinde cennet kelimesi geçen bazı atasözü ve deyimlerimiz. Ve içinde cehennem geçen atasözlerimizde, deyimlerimizde az değil açıkçası. Büyük üzüntü ve sıkıntı vermek anlamında kullandığımız birine hayatı cehennem etmek. Sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildiren canı cehenneme. Çok sıcak anlamında cehennem gibi. Ve yaşanılmaz bir duruma getirmek anlamında kullandığımız cehenneme çevirmek ifadesi içinde cehennem geçen deyimlerimizden bazıları. Şimdi cennet kelimesine tekrar dönelim. Efendim, cennet hakkında söylenecek çok şey var ama bir kelime olarak cennet ne demektir? Değerli dostlar, cennet cin kökünden türemiştir ve cin gece karanlığı demektir. Cinnet kelimesi de cin kökünden türemiştir ve bilincin kapanması, gece karanlığı gibi aklın kararması, muhakemenin işlevini yitirmesi demektir. Gene Mecnun da cin kelimesinden türemiştir ve cin kelimesinin öz ve asıl anlamına uygun olarak bilincin örtülmesi, kararması demektir. İşte cinnet kelimesi böyle bir kökten geliyor. Bugün de programımıza burada bir nokta koyalım. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim ve Seramik Bölümü 2026-2027 özel yetenek sınavı başvuruları devam ediyor. 25 Ağustos 2026 saat 9.30'da yapılacak sınavın ön başvurusu 18 Ağustos'ta sona erecek. Online başvuru, detaylı bilgi ve kılavuz için Güzel Sanatlar Fakültesi web sayfası gsf.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi? O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
2: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
0: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
3: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
1: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
2: Beden dili sözü son zamanlarda daha çok söylenmeye başladı. Bu aslında bir insanın davranışlarını çözmek için, ya bir insanı analiz etmek için önemli olan iletişim yoludur. Şimdi iki türlü iletişim var insan psikolojisinde. Biri verbal iletişim, sözel iletişim. Diğeri de non-verbal, yani sözel olmayan iletişim. Beden dili bu sözel olmayan iletişimle ilgili. Beden dilinin önemi 90'lı yıllardan sonra daha çok anlaşıldı. Şimdi iletişim denildiği zaman genellikle insanlarda bir bilgi aktarımı anlaşılıyordu. Yani informatif iletişim, yani şu konuşarak bir şey anlatılıyor. Karşı taraf onu dinliyor. İletişim budur diye düşünülüyordu. İletişimin, gerçek iletişimde ancak %20'sinin bu şekilde sözel olduğu, %70-80'inin sözel olmayan iletişim olduğu, yani beden diliyle yapılan iletişim. Beden diliyle olan iletişimin de çeşitli tarzları var. Yani birincisi konuşma dilindeki böyle ses tonu, eşik altı vurgular dediğimiz, böyle sesin söyleniş tarzı, vurgu, vurgulu konuşma, konuşurken sesin titreyerek olması, baskılı konuşma, özgüven ifade eden konuşma gibi, yani konuşmanın içerisindeki eşik altı vurgulamalar beden dilinde. Bir %20-30 civarında da bunun rolü var beden dilinde. Diğer beden dilinin diğer özellikle mimik ve jestler. Yani beden dili denildiği zaman sadece onlar anlaşılıyor. Aslında onlar değil. Yani kelimeleri, söyleyişteki ses tonu, söyleyiş tarzı, vurgu, güven ifadesi, bunlar var. Ama beden dili de yani el kol hareketleri, mimik ve jestler. Şimdi mimik ve jestler şunun için çok önemli. Yapılan böyle yüz tanıma araştırmaları var. Yüz okuma araştırmaları. Bu araştırmalarda yüzümüzde 41 tane kas, gülmeyle ilgili 17 tane kas, ağlamayla ilgili kas, yani negatif emosyonla ilgili 17 tane, pozitif emosyonla ilgili 41 tane kas var. Şimdi bu kaslar sadece insanda var bu. Çok ilginç. İnsan dışında hiçbir canlıda böyle, yani duyguları ifade eden mimik ve jest yok. Ve bundan sorumlu beyinde limbik sistem, paralimbik sistemler var. Bu duyguların proses edildiği beyin alanlar. Bu alanların çalışması sonucu, yani kişinin böyle eski terminoloji bilinçaltı deniyordu. Şimdi daha çok böyle beynin duyguları düzenleyen alanlar olarak tanımlandı. Yani bilinçaltı denilen şey aslında beyinde karşılığı olan limbik sistemin çalışmasıyla ilgili alanlar olduğu ve bu alanların işte öfke, duygu, hüzün, iyi niyet, kötü niyet, korku, her şeyin o bölgede ifade ediliyor. Ona göre yüzümüzdeki o korkuyla ilgili kaslar kasılıyor, gülmeyle ilgili kaslar kasılıyor ve bunun karşı taraf, işte yani yüz okuma konusunda becerisi olan, insan analiz konusunda becerisi olan kimse onlardan o kişinin beden dilini anlıyor ve farkında olmadan insan da konuştuğu kişinin etkisinde kalıyor beden dilinin. Bunun için yani %50 civarında beden dilinin mimik ve jestler, diğer vücut hareketleri, %20-30'u eşik altı vurgular, ses tonu, %20-30'u yine de söylenen sözler, yani iletişimin, duygusal aktarım kısmı iletişimin beden diliyle oluyor. Yani sözel aktarım kısmı da, yani bilgi aktarımı kısmı da kelimelerle oluyor. Yani seçilen kelimeler bile burada önemli. Hangi kelimeyi seçiyorsunuz? O kelime bile bilgi aktarımında önemli oluyor. Beden dili bunun için, yani insan ilişkilerinde, bir insanla ilişkinin devam edip etmemesinde, bir şey söylemedim tarzında ben bir şey yapmadım ki ona, bir şey söylemedim ki der, fakat beden dili onu istememiştir. Anlar oradan o kişiyi. Ve o kişi bir daha onunla görüşmek istemez. Yani sevginin, duyguların ifade edildiği alan beden dilidir. Bunun için beden dilini iyi okumak ve beden dilimizin nasıl olduğunu bilmek bir insanın kendini tanımasının en önemli unsurlarından birisi. Evlilikte birçok tartışma beden dilini bilmemekle ilgili. Mesela eve geldiği zaman, ben öyle bir örnek biliyorum. Bir anne baba çocukla birlikte bir yere gitmişti. Yani çocuk eve, babayla birlikte eve geldiği zaman çocuğun şöyle bir gözlemi oluyor. Ya baba diyor, sen dışarıda çok neşelisin, canlısın, eve gelince hiç konuşmuyor, gülmüyorsun diyor. Bunun üzerine anne hemen farkına varıyor. Ya öyle mi diyor. Yani evde sonradan yaptığımız gözlemde şu çıktı. Anne eve geldiği zaman babanın yüzünü neşeli görürse hep sorun getiriyor. Babanın yüzünü eğer ciddi asık görür, suratı görürse gayet iyi davranıyor. Farkında olmadan kadın kocasını evde neşesiz olmaya, gülmemeye yönlendirmiş. Güldüğü zaman çünkü adamın başını ağrıtıyor. Bu beden diliyle hiç bilmeden yapılan bir işte iletişim bir örneği bunun gibi. Ya yine öyle bir çocuk ya, biliyorum belki öğretmen bir anneydi. Çok iyi bir anne gerçekten. Çocuklarını getirdiğinde bir çocuğu İTÜ'de okuyordu, üniversite öğrencisi. Diğer çocuğu lisede. Şimdi büyük çocuk, kız çocuğu, şöyle dedi. Ya annem beni, ben şimdi annesinin ikisine de eşit davranını sevdiğini biliyorum. Yani, ya annem beni, kardeşimi benden çok seviyor dedi. Ya bunu nereden anladın dedim, yani ben de bu anneni biliyorum, yani ayrım yapmaz hiç aranızda. Hayır dedi, kardeşime bakarken gözünün içi akıyor dedi. Düşün bak, yani anne, anne şey davranıyor, onu daha çok böyle ona karşı kalbinin daha çok meylettiğini fark etmiş çocuk. Yani burada bu beden dilini farkında olmadan okumuş o çocuk işte abla. Yani abla erkek kardeşini daha çok seviyor ve bunun üzerine de erkek kardeşinin kusurlarını daha çok görmeye başlıyor. Onu daha çok seviyor. Onun sevgisine, annemin gözüne düşmem için ne yapmam lazım? Onun kusurlarını bulup ortaya çıkarmam lazım ki annem adil davransın diyerek kardeşinin kusurlarını araştırmaya başlıyor. Bir süre kardeşler arası çatışma çıkıyor. Halbuki anne sevgiyi adil paylaştırabilse bu çatışma çıkmayacak. Burada da önemli bu Hazreti Yakup'un kıssasında, biliyorsun Hazreti Yusuf'la ilgili kıssasında, Hazreti Yusuf'u çok çok seviyor. Yani o 12 kardeşler, onun diğer işte anneler farklı. Burada onu çok seviyor. Diğer kardeşler onu çok sevdiğini biliyor. O çok sevdiğini çok belli diyor Hazreti Yakup. Ve bunun sonucunda o kardeşler ona karşı tuzak kuruyorlar. Ona karşı da öldürmeye niyet ediyorlar. Alıp götürüp dövüyorlar. Yani birçok şeyler. Yani bütün bunlarda tabii bu kıssa çok öğretici bir kıssadır. Hazreti Yusuf'un kıssası. O kıssada alınacak derslerden birisi de belki de budur. Yani burada kardeşler arasındaki uyumlu çalışma açısından böyle çok örnek bir peygamber olduğu halde mesela bu beden dilini orada eşit kullanamama var. Onu savunma hissi var. Burada yani tabii buna neden oluyor. Burada tabii kaderin, herkesin bir imtihanı var. Hazreti Yakup'un imtihanı da böyleymiş yani. Ama o imtihana sebep olacak şekilde davranmış Hazreti Yakup. Yani böyle bir alanda imtihan olma konusunda kader onun o şeyini, davranışını bir imtihan vesilesi yapmış. Yani onun o peygamber saflığı, iyi niyeti nedeniyle sonuçta yani kazanan olmuş hep. İnsanoğlu, herkes hatalı davranabilir. Buradan da ders çıkıyor tabii. Yani bunun için orada Hazreti Yusuf'un da aldığı dersler var. Diğer kardeşlerin de aldığı dersler var. Yani o büyük bir öğretici bir kıssa. Yani o peygamber kıssaları bize insan kendi davranışlarını çözebilmesi için önemli. Yani bunları hep birer, hatta buna psikolojide metafor deniyor. Yani böyle örnek hikayeleri alıp böyle öykülerden hareketle, yani benzetmeler yaparak bir insanın kendini tanıması, eğitmesi, yani hatta analog tarzında, yani benzetmeler bile yapılıyor. Yani olay aynı değilse bile olaylar, bugünkü hayatlarında benzetmeler yapıp o metaforları kullanarak bir insanın kendini geliştirmesi. Bir de Kur'an-ı Kerim bunu çok kullanmış. Yani metaforlarla, peygamber kıssalarıyla, böyle canlı örneklerle, yani insanların davranışlarını farkına varması. İşte bu beden dilinin için ben Hazreti Yakup'un şeyini çok ilginç bulmuşumdur. Burada beden dili, bunun için insan ilişkilerinde çok önemli. Beden diline dikkat etmek gerekiyor. Yani bir peygamber bile olsa beden diline dikkat etmezse o onun için bir evlatlarla ilgili bir sınava götürebiliyor demek ki.
1: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Güneşin gökyüzünde vazifesini kendisine emredildiği gibi tamamlayıp evinin yolunu tutmasıyla başlar. Ay ve yıldızın her gece yazılan hikayesi. Aydınlık gökyüzü inci gibi ışıl ışıl bir yanıp bir sönen ve erişilmez gibi görünen mekana bırakır yerini. Gece gündüzün mesai arkadaşıdır. Bizim içinse gecenin içine gizlenmiş sükût ve karanlık, bedenimizi uykuyla, ruhumuzuysa dinginlikle besleyen, onaran bir moladır. Farkında mıyız? Vücudumuzun çalışma sistemi yaşadığımız hadiselerin etkisinde kalarak kendi ritminde bazı ayarlamalar yapabilecek kontrol mekanizmalarıyla donatılmıştır. Gece yol bakım aracı gibi vazife görür vücudumuzun arızaları için. Geceler, gün içinde aldığımız maddi manevi yaraların sarılıp beden ve ruhun iyileşme sürecine girdiği özel bir zaman dilimidir. Ali İmran Suresi 190. ayeti kerimede her şeyi yaratan Rabbimiz, göklerin ve yerin yaratılışında geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır buyurmaktadır. Peki bizler, gecenin veya gündüzün sahip olduğu bir akıl düzeneği olmadığı halde sıralarını şaşırmayarak tam bir uyum içinde birbirini takip ettiklerinin farkında mıyız? Hayatımızın hiçbir anı birbirinin aynı ve yeknesak değildir. Her gün yaşadıklarımız kısmen birbirine benzese de her bir anın kendine ait özellikleri vardır. Ve insanı akılla bezeyerek onu en üstün özellikleriyle yaratan Allah, kullarına her doğan günü ve sonrasında onun üzerine çöken geceyi, hatalarının telafisi, iyiliklerin temini için fırsatlar olarak sunar. Ve bir bütün gibi görünen hayatımız aslında 24 saat aralıklarla, yepyeni fırsatlarla yeniden sunularak çeşitli ufuklar açar bizlere. Dünya hayatımız kısa ve sonludur. En mutlu gün veya en kötü gün dahi sonsuza kadar sürmez. Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesi ve belirli bir süreye sahip olması, bu dünyanın geçici olduğunun, ebedi olan hayatın ahiret olduğunun işaretidir. Farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alış

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere hamilelikte, doğum esnasında veya yeni doğan döneminde beyinde oluşan hasara bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalık olan serebral palsiden bahsedeceğim. Yaklaşık her 1000 canlı doğumda 2 veya 3'ünde meydana gelmektedir. Dünya genelinde yaklaşık 20 milyon serebral palsili olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'de ise her yıl 6000'den fazla bebeğe serebral palsi tanısı konulmaktadır. Serebral palsi bir kas iskelet sistemi hastalığıdır. Çocukluk ve bebeklik döneminde sık rastlanan fakat az anlaşılan bir engellilik durumudur. Serebral palsinin tanımına bakacak olursak, serebral palsi beynin bir grup nörolojik bozukluklarını içeren geniş bir terimdir. Halk arasında bilinen adı ile beyin felcidir. Zaman içinde kötüleşme olmaz, ilerleyici bir hastalık değildir. Oluşan hasar kadar kayıp sürekli devam eder. Hayat boyu süren bir durumdur ki beyin ve kaslar arasındaki iletişimi etkiler. Vücudun hareket ve duruşunda kalıcı bir eş güdüm, koordinasyon bozukluğu oluşmaktadır. Serebral palsi bulaşıcı değildir, kalıtsal değildir, hayatı tehdit eden bir durum değildir. Serebral palsi açıkçası bir hastalık da değildir. Aksine kas hareketlerini kontrol eden beyin hasarının neden olduğu bir grup belirtidir. Beyindeki bu hasar genelde beyinde oksijen açığına yol açan bir olayın sonucu oluşmaktadır. Serebral palsi kas hareketlerini etkilemekle birlikte kaslardaki ya da bağlantıyı sağlayan sinirlerdeki bir problemden kaynaklanmaz. Beynin kas hareketlerini kontrol eden bölgelerindeki anormalliklerden kaynaklanır. Serebral palsi görülen çocukların çoğu bu bozuklukla doğar, ancak bozukluk aylar ya da yıllarca tespit edilemeyebilir. Serebral palsi vücudun koordineli ve amaçlı bir şekilde hareket etme kabiliyetini engeller, solunum, mesane ve bağırsak kontrolü, yeme ve konuşma gibi motor becerileri ve kasları içeren diğer vücut fonksiyonlarını da etkileyebilir. Çoğu durumda görme, işitme ve dokunma duyusunda da sorunlar vardır. Serebral palsili çocuk belirli kaslarını kullanmakla güçlük çeker, her çocukta değişik ağırlıkta ve tipte olmaktadır. Hasarın beynin hangi bölgesinde ve ne kadar yaygın olduğuna bağlı olarak serebral palsinin belirtileri değişir. Örneğin bazı hastalar hafif topallarken bir başkası tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalabilmektedir. Çocuklarda kaslarda sertlik veya kasılmalar, istemsiz hareketler, yürüme ve koşma gibi kaba motor hareketlerde zorluk, yazı yazma veya düğme ilikleme gibi ince motor hareketlerde zorluk, algılama zorluğu gibi zorluklar olmaktadır. Bu sorunlar beslenme, solunum, idrar dışkı kontrolünde problemler, havale geçirme, öğrenme güçlükleri, gelişme geriliği gibi ek sorunlara da neden olmaktadır. Spastik olan kol veya bacakta normal olan kol ve bacak gibi ağrıyı, acıyı hisseder. Spastik çocukların hareketlerindeki bozukluğun derecesi zeka düzeyini göstermez. Spastik çocukların bir kısmı zamanla daha iyi duruma gelirken bir kısmı da gelişebilecek ek sorunlar nedeniyle daha kötüye gidebilmektedir. Bu durumu engellemek ve yaşam kalitelerini arttırmak için mümkün olan en erken yaşta tedaviye başlamak uygun olacaktır. Peki serebral palsinin nedenleri nelerdir? Serebral palsiye birçok farklı türde beynin doğumsal kusurları veya hasarı neden olabilir ve bazen de birden fazla nedenden kaynaklanabilir. Hastaların yaklaşık %15 ila 20'si doğumdan kısa bir süre önce, doğum sırasında ve doğumdan kısa bir süre sonra ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanır. Bu sorunlar çoğunlukla doğum sırasında oluşan oksijen eksikliği, enfeksiyonlar ve beyin travmasına bağlı olan sorunlardır. Bunları tek tek detaylandıracak olursak, doğum öncesi oluşan serebral palsi, bebeğin beynindeki hasarı, bebek henüz anne karnındayken meydana gelir. Hasar bir enfeksiyondan ya da annenin zarar gördüğü bir kazadan kaynaklanmış olabilir. Hamilelik sırasında alınan ilaçlar veya herhangi bir madde bağımlılığı serebral palsiye neden olabilmektedir. Annede söz konusu olan yüksek kan basıncı ya da şeker hastalığı gibi tıbbi problemler de bebekte sorunlara neden olabilmektedir. Hamilelik sırasında geçirilen kızamıkçık, toksoplazma dediğimiz bir tür parazit, Zika virüsü veya sitomegalovirüs enfeksiyonları da serebral palsiye neden olur. Ayrıca bebekteki gen anormallikleri de beyinde yapısal bozukluklara neden olarak serebral palsiye yol açabilmektedir. Doğum sırasında oluşan serebral palsi ise bebeğin yeterli oksijen alamaması ya da doğumun zor gerçekleşmesi sonucu bebeğin beyninde hasar meydana gelmesi gibi problemler yaşanabilir. Mor doğmuş ya da doğum sırasında kordon dolanmış bebekler ile doğar doğmaz ağlayamayan bebeklerin beyin dokularına yeterince oksijen gitmemesi nedeniyle de beyinde hasar oluşabilmektedir. Doğum sonrası oluşan serebral palsiye bakacak olursak, erken doğan prematüre bebekler bu bozukluğa karşı özellikle hassastır. Serebral palsi, bebek aşırı erken doğduğu, yani prematüre doğum dediğimiz durum ve bedeni anne karnının dışında yaşamaya hazır olmadığı takdirde görülebilir. Ayrıca bu bebeklerde beynin bazı bölgelerinde bulunan kan damarları tam gelişmemiştir ve kolayca kanayarak da hasara zemin hazırlayabilmektedirler. Beyin doğumdan sonra da gelişmeye devam ettiğinden bazen zamanında doğan bebeklerin beyninde bile beyin hasarına yol açan enfeksiyonlar ya da kanamalar görülebilir. Yine yeni doğan dönemde sarılığa yol açan kandaki yüksek bilirubin seviyeleri Kern icterus adı verilen beyin hasarına neden olabilmektedir. Kern icterus serebral palsinin önemli nedenlerinden biridir. Bunlardan başka gebelik ve doğumla ilişkili oluşan durumlar dışında yaşamın ilk 2 yılında görülen menenjit dediğimiz beyin zarlarının iltihabı, ağır sepsis dediğimiz kana mikrobun karışması ve ağır seyreden bir tablo, yaralanmalar ve ciddi dehidrasyon gibi susuz kalma durumlarında beyne zarar verebilir ve sonrasında beyin felcine neden olabilir. Bebeklik dönemine geçirilen trafik kazaları ya da düşme, sarsılma gibi sebeplerin neden olduğu travmalar da serebral palsiye yol açabilir. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde serebral palsinin tiplerinden ve diğer hususlardan bahsedeceğim. Sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi
6: çocuğun
5: unutmamam lazım.
6: Çocuğun ışığını ne zamandı?
7: Bütün
6: istiyorum.
7: Sonuçlarını yanına almayı
5: en
7: unutma.
5: En yakın hastane nerede?
8: Oradan başında
5: MR
8: bulmak istiyorum.
9: Siz bunlarla yorulmayın. Enabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enabız'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

olsa sevgim darma gelir, yar bedeli ağır ödedim ben. Bak yaralar harbi derin, oysa ki korurdun beni, o günlere sarbi girer.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

olan günahım benim. Səfil yaşantımın tək səfası Mural xocam, vəfakarım, sırdaşım benim. Məktubunu aldım bir hayli sitem etmişsin. Və demişsin ki bir qapı İtalis kızına satıldın. Nə demək Fato, nə demək? Bir yalancı gibi küçülüb satılmaq. Benim satıldığım nasırlı ellerin, kara sapan peşinde kuşanların, daha doğrusu halkın kızı, o da sensin Fatol. Aç kollarını şefkatle, bilinçle, özlemle. Refah bir ülkede kalkarak bütün varlığımı meze yapıp, kara gözlü mefkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez aşkı, sevdayı, yoksulluğu içe içe sana gelir. Sen de yaşayacaksın.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Ne büyüksün ki hanım kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

kamu spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme, ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Ben puan kazandım.
6: Şifre 14 15 11.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15 11. Eda Hanım şifre 14 15
1: 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
0: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapıları, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, kullandığınız suları daha dikkatli kullanıp daha az kirletin ki arıtma işleminde daha çok su tasarrufu sağlansın. Temiz sularımız çoğalsın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.
2: Adi FM'de canlı performans.

bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Gel benimle çok çok uzaklara, hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara, mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür.

0: dizlerimde.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Gözlemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüya FM. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-3800 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce, yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416-223-38-0 dahili 69-80 numaralı hatta arayabilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanı Basri Atıcı ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, Büyük Birlik Partisi Adıyaman İl Başkanı Sayın Basri Atıcı ve Yönetim Kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim ifadelerini kullandı.
0: Adıyaman FM Radyo Dergisi.

FM.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum

için giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir, eğer

sayfamıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önemli uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Ben buna hazır değilim dedi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Üyesi Gence Milletvekili Doktor Nagif Hamzayev, Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'i makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, gerçekleştirdiğimiz görüşmenin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşliği akademik çalışmalarla daha da pekiştirmesini temenni ediyorum. Nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Doktor Sayın Nagif Hamzayev'e teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Ekipteki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
1: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
0: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

küçüğüm, kızımız olacaktı. Gittim küçüğüm, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyefem Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüyefem Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV ile bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.